0: abandi duceceke twumvesemfa
1: nugoyaba umwana mutoya
2: nugoyaba umwana mutoya
0: kandi papa nugoyaba